0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi

etkisi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz, seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise TRT Tabi Spor birden naklen yayınlanacak. İki mücadele de 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. Haberleri dinlediniz.

Nahmesine hoş geldiniz efendim. Mayıs ayının bu taze sabahında Güne Türk Sanat Müziğimizin seçkin eserleriyle birlikte başlıyoruz. Bahar'ın en güzel günlerini yaşadığımız bu günlerde nahmelerin zarafetiyle gönüllerimize dokunarak yurdun dört bir yanındaki kıymetli dinleyenlerimize sağlık, huzur ve İçten bir tebessüm diliyoruz. Efendim program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ömer Faruk Öğüt'le birlikte. Saat 10'a kadar mikrofon başında ben Burçin Tabur. 7 Mayıs sabahında musikimizin en nadide eserleriyle birlikteyiz. Sabahın Namesi, Güftesi ve Bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend şarkı ile başlıyor. Muazzez Ersoy söylüyor. Ne zaman geleceksin bu kaçıncı bahar?

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabahta radyo dostlarımıza neşe ile başlayan, huzurla devam eden, kulakta kalan, gönülde yer eden bir gün diliyoruz. Efendim, sabahın namesinde bazen bir şarkıyla geçmişe uğruyor, bazen bir nameyle bugünü kucaklıyor, bazen de hiç bilmediğimiz bir hatıraya eşlik ediyoruz sizinle. Programımızda şimdi yine bir Şekip Ayhan Özışık eseri dinliyoruz. Nihavend makamındaki eseri Hasan Eylen seslendiriyor. Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı.

nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Zeynettin Maraş'ın Nihavet makamındaki sevilen şarkısını Nesrin Sipahi'nin unutulmaz icrasıyla dinledik. Sevgili dinleyenler, musikimizin sevilen eserleriyle sabahın namesi devam ediyor saat 8'den itibaren. TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşan iletilerinizle bir şarkının en güzel notalarıyla dostluk ve özlem dolu satırlarınızı eşlik edeceğiz. Programımızı şimdi güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Nihavent eseri Zeki Müren'in icrasıyla dinliyoruz. Sevil neşelen, sevme yanarsın.

Kalbimize şifa veren şarkılarla beraber evinde yeni güne hazırlananlara sağlık, huzur, işe gidenlere kolaylık. Efendim yolculukta olanlara ise hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sabahın namesinin bu dakikalarında Şafak Atayman'ın dizeleriyle Bilge Özge'nin Nihavend şarkısını Gönül Yazar'ın icrasıyla dinliyoruz. Susamış topraklar gibi gönüller, tükenmiş, yok olmuş, nerede sevgiler? Hasret kalan gönül söyle ne diler, gökten yağmur değil, sevgiler yağsın.

Günün telaşı başlamadan önce bir bardak çay eşliğinde kendimize küçük bir mola vermeye ne dersiniz? Sabahın bu huzurlu saatlerinde Türk sanat müziğimizin zarif nameleriyle gönüllerinize dokunmaya devam ediyoruz. Nazan Sıvacı, güftesi ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait Nihavend şarkıyla geliyor mikrofona. Şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da buluşalım kordonda der gibi geldi bana.

Sabahın Namesi'nde TRT Nami'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen mesajları da takip ediyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden bizlere selam gönderen dinleyenlerimiz var. Efendim sizler de sosyal medya üzerinden bizlere ulaşabilir. Sevdiğiniz şarkıları ve selamlarınızı Sabahın Namesi ile paylaşabilirsiniz. Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend makamındaki sevilen eserini dinliyoruz şimdi. Kemal Caner söylüyor. Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı? Gözümde hep böyle yaş, yaş mı olacaktı?

Yazın dinginliğini ve ferahlığını gönüllerimize taşıyan Arif Sami Toker'in Nihavend şarkısını Elif Güreşçi seslendirdi. Geldi yine güzelim yaz. Sabahın namisi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha anlamlı TRT Name'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Efendim, sözleri Aydın Ünsal'a, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Sabahın namesinde Bahadır Özüşen söylüyor: "Anla artık, anla beni, unut bütün geçenleri."

Efendim, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Biz de bu sabah kahvenin o eşsiz kokusuna Türk sanat müziğimizin zarif namelerini katıyoruz. Yudum yudum huzur, nota nota hatıra biriktirdiğimiz bu anlarda sabahın namesinde birlikteyiz. Baki Çağlıoğlu'nun Nihavend makamında notaya aldığı şarkıyı dinliyoruz şimdi. Fatma Nurten Demirkol söylüyor. Aşka gönül vermem, aşka inanmam.

0: TRT Name.
1: Saatler sabahın erken vaktini gösterirken yollarda olan tüm dostlarımıza selam ediyoruz. İşine, okuluna, yeni bir güne doğru ilerleyen herkes için direksiyon başında sakinlik ve kolaylık diliyoruz. Trafikte birbirimize anlayışla yaklaştığımız, sabrın ve nezaketin eşlik ettiği bir sabah olsun. Efendim, sabahın namesinde Belgin Erol Gündoğdu'nun icrasıyla dinleyeceğimiz sözleri Güzide Taranoğlu'na, bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz şarkıyla sürüyor programımız. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Yurdumuzun dört bir yanından iletileriniz geliyor. Selamlar, hatıralar, ortak şarkılar. Her mesaj bu sabahı biraz daha anlamlı kılıyor. Gönderdiğiniz her satır için teşekkür ediyor ve sıradaki eseri siz kıymetli dinleyicilerimize armağan ediyoruz. Güftesi Turan Oğuzbaş'a, bestesi Saadettin Ökdenay'a ait caz şarkıyı Yahya Geylan söylüyor. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek.

Sevgili dinleyenler, sabahın namesinde şimdi günün en zarif anına, günün kelimesine geldi sıra. Bugün heybemizden söylenişi bile ruhu hafifleten, eski ama eskimeyen bir kelime çıkardık. Muhabbet. Eski Türkçe'de

Sevgi, yakınlık ve gönülden sohbet anlamlarını taşıyan muhabbet, yalnızca konuşmak değil, dinlemek, anlamak ve paylaşmaktır. Bir fincan kahvenin yanında uzayan sohbetlerde, bir şarkının arasında yakalanan hatırada kendini gösterir. Muhabbet, kalpten kalbe kurulan görünmez bir köprüdür.

0: İstek zamanı.
1: Saatimizin ilk dakikalarında Sabahın Namesi Türkiye'nin dört bir yanına eşlik etmeyi sürdürüyor. Sabahın Namesi'nde sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletilere bakıyor ve sıradaki şarkıya sizlerle birlikte ortak oluyoruz efendim. Selda Karayiğit Edirne'den gönül dolusu sevgilerini göndererek bizden bir şarkı istemişler. Güftesi Yusuf Siyah Ortaca, bestesi Refik Fersan'a ait Kürdili Cazkar eseri Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla dinleyeceğiz. Ama bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz var. İhsan Demircioğlu günaydın diyor, tüm sevdiklerini ortak ediyor bu esere. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, Muharrem Yılmaz Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Rıfat Ulupınar efendim bizlere yine günaydın diyor. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu sevgilerini göndermiş. Denizli'ye de sevgilerimizi gönderelim. Çiğdem Yarkın geliyor mikrofona. Gözlerin bir mavi mine, vuruldum perçemine. Aşkın beni çevirdi aslının keremine.

Çamlıca'dan Rıfat Ulupınar, TRT Name dinleyenlere, şifa bekleyenlere, yolda olanlara ve gece çalışanlara armağan ediyor bu şarkıyı. Rıfat ve Gülçin Ulupınar istemişler efendim. Lale Mumcu Başeli'nin icrasıyla Kemani Sarkis Efendi'nin Nihavend eserini dinleyeceğiz. İhsan Özdoğan bu şarkıya ortak oluyor. Gülşehir Nevşehir'den İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar ve tüm dostlarına armağan ediyor bu eseri. Ankara'dan İmran Ertu sevgilerini gönderiyor. Sıradaki şarkı kardeşim ve tüm dostlarım için gelsin demiş. İlyas Aydın Ormanbeyiköy'ü Tokat'tan tüm dostlarını ve sevdiklerini şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak etmiş. İbrahim Kaçar Konya'dan günaydın diyor. Hayırlı sabahlar olsun Burçin Hanım. Sağlıklı, güzel bir gün olsun. Dileklerinizi paylaşıyoruz. Bayram Gökçen. Bugün benim doğum günüm. Sıradaki eser başta eşim, çocuklarım ve torunlarım olmak üzere doğum günümü kutlama inceliği gösteren tüm dostlarıma armağan etmek isterim. Fethiye'ye selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız diyoruz. Lale Mumcu Başel geliyor mikrofona. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim mücrim gibi baktıkça istikbalime.

Manisa sahilinden Hasip Uygun, Seni Ne Çok Özledim Gönlüme Sor Söylesin adlı eseri TRT Name dostlarına TRT Name yayın ve yapım ekibine armağan etmiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a, çocuklarına, torunlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Manisa'dan Salih Kurt, ailesi ve TRT Name dostları için şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Efendim, Burdur'dan Zeki Gün sevgilerini gönderiyor. Eşi, çocukları, torunları ve TRT Name seven tüm dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hep birlikte dinliyoruz Necmettin Yıldırım'ın icrasıyla. Güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Mahmut Oğul'a ait Acem Kürdi eseri. Seni nasıl özledim, gönlüme sor söylesin, yıldızlara mehtap.

Samsun'dan Seniha Cengizhan günaydın diyor tüm sevdiklerini. Eşi Mehmet Bey, Atakum TSM korosundaki arkadaşları, TRT Name dostları ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Burcu Göktürk'ün icrasıyla dinleyeceğiz Bimen Şen'in Hicaz eserini. Aynı zamanda Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten selamlarını göndererek bu şarkıyı eşi Mustafa Bey ile ortak oluyor. Esme Özkan İstanbul'dan günaydın demiş bizlere. Günaydın diyoruz İstanbul'a. Fatma Ateşok Almanya'dan sevgilerini gönderiyor tüm TRT Name dostlarına, ailesine. Ve aynı zamanda bakıyoruz efendim, Gültekin Erkılıç sıradaki şarkıyı eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği sevenlere armağan etmiş. Burcu Göktürk söylüyor Bimen Şen'in Hicaz eserini. Yıllar ne çabuk geçti o günler arasından, bir tel saç kaldı onun bütün hatırasından.

0: Yol durumu.
1: İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1 ile 9. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım çalışması amacıyla 7 ve 16 Mayıs 2026 tarihleri arasında gece 00 ile sabah 5 saatleri arasında Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiği kapatılarak trafik akışı sağ şeritten sağlanacaktır. Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Donami Köprüsü'nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşürülerek Bursa Köprü girişi kapatılacaktır. Ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır. Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında Gölbek Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında 30 Nisan 2026 tarihinden itibaren Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Şırnak ve Hakkari dışında Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karlı karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ile 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 22, İzmir 27, Adana 24, Ankara 18, Zonguldak 17, Artvin 15, Erzurum 12 ve Diyarbakır 20 derece olacak.

0: CRC Name.
1: Sevgili dinleyenler, sabahın namesinde hava ve yol durumunun ardından şimdi Güftesi Mülazım Yıldırım'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz şarkıyı dinliyor. Seda Gökkadar söylüyor. Haberler yollasam, seni çağırsam.

0: İstek zamanı.
1: Dördü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesi sosyal medya üzerinden göndermiş olduğunuz iletiler ve istek şarkılarla devam ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenleri için istemiş bu eseri. Şevval Sam'ın icrasıyla Şükrü Tünar'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Ama Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç, eşi Meral, oğlu Ege ve tüm Türk sanat müziği sevenler için de gelecek bu şarkı. Osman Selçuk Altun bizlere günaydın diyor ve Kara Mürsel'e sevgi ve selamlarımızı gönderelim eşi Pınar Çetin Altun'a ve tüm TRT Name dostlarına ve yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına hediye ediyor bu şarkıyı. Bir de not düşmüş, iyi ki varsınız diye. Her zaman söylediğimiz gibi iyi ki sizler varsınız. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı günaydın diyor. Namelerle yeni bir güne ve tüm dinleyenlere selamlar. Ürkmez'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Nide Kemalhisar'dan Murat İşi Sağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte bu esere ortak oluyor. İzmir'den Enis Türk, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. O zaman hep birlikte dinliyoruz. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye, inleyen şu kalbimin sesini ayar

Dikili'den Güler Sunar Karahan, sabahın namisi dostlarına güzel İzmir'e gönül dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor ve bizden istemiş olduğu şarkıyı İskenderun İstemir DSM Koro arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Ağat Uruk'un icrasıyla güftesi Yılmaz Yüksel'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim, Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu tüm sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir, TRT Name dostlarına hoş geldiniz demiş. 26 yıllık yol arkadaşı, eşi postacı Fadime Hanım'a ve tüm Hatay Altınözü Karbeyaz Köyü'ndeki akrabalarına armağan ediyor bu şarkıyı. Süleyman Altuner bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. İzmir'den Gültekin Örücüler sıradaki şarkıyı Nadir Fidan'a armağan ediyor. Ali Aydoğdu ilk ve son durağımız TRT Nami'ye günaydın. Trabzon'dan selamlar demişler. Trabzon'a da gönül dolusu sevgilerimizi gönderelim. Ağat Uruk'un icrasıydı. Şimdi sizleri baş başa bırakalım. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin.

Sabahın Namesi'nde Bolu Dinden İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı Sabahın Namesi dinleyicilerine ve ekibine armağan ediyor dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Emrah Yiğit'in icrasıyla güftesi ve bestesi Necip Birkelamoğlu'na ait Rast eseri dinleyeceğiz. Özcan Afacan, İzmir Kiraz'dan eşi Öznur Hanım, torunları Gökçe, İbrahim, Alp ve Mehmet Batu'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Muzaffer Yabacı, Kahramanmaraş'tan sevgilerini gönderiyor TRTname dinleyenlerine ve güzel bir sabah diliyor. Efendim Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna ve oğlu Atalay Aydemir'e ve Sabahın Namesi dinleyicilerine bu güzel şarkıyı ortak ediyor. Emrah Yiğit'i dinliyoruz şimdi. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem, çek elini elimden, ben sevgilin değilim.

Kayseri'den Mustafa Akın'a bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Ekibet Sabahın Namesi ekibine teşekkür ediyoruz demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz, güzel sözleriniz için. Efendim dinleyicimiz bu eseri şube müdürüne, mesai arkadaşlarına ve radyosunun başında olan birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor. Hasan Eylül'ün icrasıyla güftesi Nurettin Baykal'a, bestesi Ziya Taşkent'e ait caz şarkıyı dinleyeceğiz. Kimler bu şarkıya ortak oluyor? Hemen bakalım. Nusret Tiryaki, Samsun'u Yakakent Kozköy'den Sabahın Namesi dinleyicileriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Uşak'tan Şahap Ünal, torunu Ares'le birlikte. İstanbul'dan Leyla Çabuk, TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Osman Çokyaman, Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam olsun Burçin Hanım demiş. Erciş'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Gülten Duran, Mersin'den günaydın diyor. Mutlu, huzurlu sabahlar. Gönül dolusu sevgiler demiş dinleyicimiz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim bizden Aşk Masalı isimli şarkıyı istemişsiniz. Lakin bu şarkı şu an repertuarımızda yok. Şimdiki dinleyeceğimiz eserle gönlünüzü alalım. Mersin'e de sevgilerimizi gönderelim. Hasan Eylen söylüyor, İlk aşkı unutmak çok kolay deme, unutmak kolaysa önce sen unut.

Namesi dostlarına günaydın diyor. Efendim, eşi Ahmet Ülkü'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Mehmet Özkaya'nın icrasıyla güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi Erol Sayan'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Aynı zamanda bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz var tabii ki. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten tüm sevdikleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Antalya'dan Coşkun Bakan TRTName ekibine ve dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Aynı zamanda Cemil Malbur, Recep Şeker ve Ahmet Uzal, İlyas Aydın ve İsmet Köklü için de gelsin demiş. O zaman Uğur günaydın. Çok özür diliyorum. İzmir Bornova'dan bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sıradaki eseri ortak etmek istiyorum. Gönlünüze emeğinize sağlık diye de belirtmiş. Çok teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Zeki Özceylan Alanya'dan selamlıyor. Eşi Süheyla Özceylan, Enver Sağroğlu, Mualla Sağroğlu, Dursun Değirmenci ve Ayşegül Değirmenci için gelsin bu şarkı demiş. Karadeniz'in incisi Samsun'dan Osman Ölçer kucak dolusu selamlarını gönderiyor tüm yurduma demiş dinleyicimiz. Bu şarkıyı da Tekin Bölükbaş ve değerli eşi için istiyorum diye belirtmiş. Hep birlikte dinliyoruz. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz sevdayla ilk uyanış unutulmaz, unutulmaz.

Çanakkale'den Engin Erdoğan, bizden Gülden Marmara'nın icrasıyla dinleyeceğimiz güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri istemiş. Bu şarkıyı ailesine ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şu an radyosunun başında olan tüm dinleyicilerimiz için de Gülden Marmara söylüyor. Gün gelir de beni unutursun demiştin, kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

Yeni saatin ilk dakikalarında sabahın namesi musikimizin sevilen şarkılarıyla devam ediyor. Fahri Kayahan'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Muazzez Abacı'nın sesinden ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok. Efendim Antakya'dan Mehmet Andız'ın isteği bu şarkı. Eşi Serpil Hanım'a, kendisine, Hüseyin, Aylin Kaplan çiftine, Isparta'da okuyan oğlu Berkay'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Abuş Bakır'ın da isteğiydi bu şarkı. Sevdiklerine, dostlarına ve ailesine armağan ediyor dinleyicimiz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Ayrılık ateşten bir ok, nazlı yardan hiç haber yok.

Hatay, Antakya'dan Abuş Bakır, eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a armağan etti bu şarkıyı. Aynı zamanda 99. yıl dönümümüz kutlu olsun demiş. Her zaman TRT radyolarıyla yaşayalım demiş. Güzel dilekleriniz için de sağ olunuz, var olunuz diyoruz. Efendim Fatih Sedali'nin isteğini yerine getireceğiz. Güneşli bir Bursa sabahından herkese günaydın Burçin Hanım. Sizler için de uygunsa İsmail Olgay'dan Kader Beni Çok Özür Diliyorum. Felek Beni Kul Eyledi, Yaktı Yıktı Kül Eyledi isimli eseri istemiş biz.

Eskişehir'den Tuncel Erol tüm TRTname dinleyenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyor. Manisa Turkutlu'dan Ali Balcı. Bugün dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Ferhat Yıldız, Aziz Zafer Tekin Beylere armağan etmek istiyorum demiş. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz biz de. Manisa'nın Şamar Köyü'nden Cevriye Avcıbaşı sıradaki şarkıyı oğlu Selçuk'a ve kızı Fatma'ya armağan ediyor ve damadım Kaan için de gelsin demişler. Aynı zamanda Zeki Gül Kütahya Yoncalı'dan bizlere merhaba demiş. Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi'nden Fatsa Köşe Bucağı Köyü'ne, Köse Bucağı Köyü'ne selamlarını gönderiyor. Sağlıklar diliyoruz biz de. Efendim bakalım Zafer Özkara Sakarya Camili'den bizleri selamlamış. İzmir'den Zehra Bıçakçı zevkle dinliyoruz. Dinleteceğiniz eserler tüm dostlarıma armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Var olunuz. Metin Altay güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıyı seslendirecek şimdi. Bu eseri Zeki Başoğlu istemişti. Birlikte dinliyoruz. Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, hep el ele vererek hayaller kurduğumuz.

Ankara'dan Süleyman Altuner'in isteğiydi bu şarkı. Adana'daki sevdiklerine armağan etti. Turgay Kızıltuğ'un icrasıydı. Güftesi İlter Yeşilay'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Hicaz eseri dinledik. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter. Efendim İstanbul'dan bizlere günaydın diyen Selçuk Sümer'in şimdi isteğini yerine getiriyoruz. Bu eseri Hülya Özcan, çok özür diliyorum, Hülya Özcan Sümer'e armağan ediyor dinleyicimiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Zafer Özkara Sakarya Camili'den tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Van'dan selam olsun diyor dinleyicimiz ve bu şarkıyı Kemal Benli eşi ve Nuran Hanım'a armağan etmiş. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu sevgilerini gönderiyor tüm TRT Name dostlarına, ailesine, torunlarına ve dağcı arkadaşlarına hediye ediyor bu şarkıyı. Niğde'den Huriye Özer selamlamış bizleri. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Ayşen Birgör'ün icrasıyla güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi şarkıya eşlik ediyoruz şimdi. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak.

Akdeniz'in incisi güzel Mersin'den kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor Ayhan Aşkın ve bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları ve tüm sevdikleri için istemiş. Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Saadet'in Kaynağı ait Hicaz eseri dinleyeceğiz. Ben ağlarım eller güler, bu da başa gelecekmiş isimli şarkı dinleyeceğiz. Ordu'dan Caner Şafak Uzunömeroğlu, TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Mehmet Gücüyener de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak, TRT Name dinleyen dostları ve tüm sevdikleri için bu şarkıya ortak oluyor. Musa Özçelik, yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla'ya, aynı zamanda Tevfik Pakyürek ve biricik torunu Beliz'e armağan ediyor. Denizli Tavas'a da selamlarımızı gönderelim TRT İzmir Radyosu'ndan. Eskişehir Sabahı'ndan İsmail Hakkı Hayat, sevgi, mutluluk, sağlık bizimle birlikte olsun. Her şeyde gönlümüzce olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun gerçekten. Tavşanlı'da ve Bozoyuk'taki tüm TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. İsmail Yeşil de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Hep birlikte Yaşar Özel'in icrasını dinliyoruz. Ben ağlarım eller güler, bu da başa gelecekmiş.

9.34'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nin artık yavaş yavaş son dakikalarına yaklaştık. Son istek şarkılarımızı paylaşıyoruz sizlerle. Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getireceğiz. Bu şarkıyı Dilara Acıburç Göksu'ya, Erhan Göksu'ya ve Halil İbrahim Zengin ve tüm koro arkadaşlarına armağan ediyor. İhsan Güvenc'in icrasıyla. Güftesi Halit Çelikoğlu'na, bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Bu şarkıyı kimler ortak oluyor peki? İzzet Yücel efendim bizlere Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Nice 99. yıllar dilerim demiş, kutlu olsun. Var olunuz, çok teşekkür ediyoruz. Cem Kerem Alparslan'dan Adın Esen Yerlerde adlı eseri istemiş bizden. Aile dostlarına ve tüm müzikseverler için çalmanızı rica ederim demiş. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Yetiştiremezsek şimdi dinleyeceğimiz şarkıyla gönlünüzü alalım ve ileriki programlarda mutlaka bu şarkıya yer verelim. Emin Okur bizlere günaydın diyor Ankara'dan. Bu şarkı Şu Güzeller Güzeli isimli şarkıyı istemiş Reşat Ayşe Gürel çifti için. Geçmiş olduğumuz dakikalarda bu esere yer verdik. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı size armağan ediyoruz. Arif Beşdemir, Nergis Çiçeği'nin vatanı küçük ama güzel Karaburun'dan selam ve saygılar Burçin Hanım. Bu güzel günde sıradaki şarkıya beni de ortak eder misiniz demiş. Mor Doğan'a sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderelim. Servet Şahin Kuşadası'ndan kucaklıyor tüm TRT Name dostlarını. Günümüz güzel geçsin, müzik yaşatır demiş. Gerçekten öyle. Aynı zamanda Nur Genç, İstanbul Şile'den TRT Name dinleyen herkese günaydın diyor ve arkadaşlarını ve sevdiklerini şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak ediyor. İhsan Güven söylüyor efendim. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Adana'dan Selahattin Erzi tüm ekibimizi selamlıyor. Teşekkür ediyoruz ve bizden istemiş olduğu şarkıyı TRT Name dinleyenleri eşi Yıldız Erzi ve tüm dostlarına armağan ediyor. Çiğdem Gürdal'ın icrasıyla. Güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz. Efendim Mesude Doğanay da bu şarkıya ortak oluyor. 99. kuruluş yıldırımımız kutlu olsun demiş. Sağ olun. Nice mutlu yıllara hep birlikte diyoruz. Gülsefa Koç Yiğit Can Polat Erdek'ten sevgilerini gönderiyor ve bu şarkıya kendisini ortak ediyoruz. Gaziantep'ten Arzu Akgül Bostancıeri, sevgili Ömer Faruk Öğüt'e, teknik yönetmenime ve yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu'na sevgilerini göndermiş. Var olunuz, sağ olun. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar, Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan sıradaki şarkıya Avşin'i müzikseverlere armağan ediyor. Uşak'tan Meral Özhan bizlere günaydın diyor. Geç kaldım bugün istek istemekte, olsun. Sıradaki şarkıyı da TRT Name dostlarıma ve tüm sevdiklerime armağan etmek isterim demiş. Sizin için de dinleyelim bu güzel eseri. Çiğdem Gürdal söylüyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir, Çay Cuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşları için Selahattin İçli'nin Kürdili Cazkâr eserini istemiş bizden. Efendim Tekin Soy Şükran günaydın diyor Haşim Koç, yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında. Manisa'dan İzmir'e, İzmir Radyosu'na sevgiler, selamlar. Yılmaz Şevket Kocatu bu şarkıyı eşine armağan ediyor. Hep birlikte dinliyoruz. Ahmet Özhan'ın icrasıyla Kürdili Cazkâr eseri. Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan.

Ve 9.49'u gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, TRT Name dinleyenlerine, yiyenlerine, aynı zamanda Gülçin, Burçin, Engin, Gülhan, Dilşat ve Koray Heybeli için istemiş bu şarkıyı. Medyaşen Sancakoğlu'nun icrasıyla sözleri Mehmet Erbulan'a, bestesi Ünsal Sileli'ye ait icaz şarkıyı dinleyeceğiz. Peki bu şarkıyı kimler ortak oluyor? Hemen bir bakalım, kimlere selam verelim. Gilda Taraz Polat bizlere Gaziantep'ten günaydın diyor. Benal Hanım yine Gaziantep'ten bizlere sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Muharrem Yalçın bu şarkıyı yine ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Hep birlikte dinliyoruz. Gözlerime bakma hiç kendini göremezsin. Mühürledim kalbimi.

İzmir'den Savaş Özatan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. TRTNAME dinleyenleri ve kendisi için istemiş bu şarkıyı Yahya Geylan'ın icrasıyla İrfan Özbakır'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Efendim Emine Atamer bizlere günaydın diyor. Yollarımız hep bahar olsun. Trabzon'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Nide Bordan, Şükrü Özdamar, İsmail Yetişken

tek şarkımızı Bolu'dan Polat Bey ve tüm sevdikleri için paylaşacağız. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugüne veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik masada bu yayını sizlere ulaştıran yönetmenimiz Ömer Faruk Öğüt ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz. Namelerle başlayan gününüz aynı huzur ve güzellikle devam etsin. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerine sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat zaptı iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi.

edildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgi, mutluluk, umut dolu günaydınlar. Diliyoruz bu sabah baharın tazeliği yüzünüze vursun. Güneşiniz daha parlak, gülümsemeniz daha canlı, şarkılarınız hep aşktan olsun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Her gün usta seslerden unutulmaz şarkılarla size seslendiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programında bugün de teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yayınımız bir Dede Efendi şarkısıyla başlıyor. Rast makamındaki bu sevilen şarkıda ilk konuğumuz Melahat Gülses oluyor. Görsem seni doyunca, doyunca seni görsem.

güftesi Neveser Kökteş'e ait Rast şarkıda Mülkiye Toper'i dinledik. Aşkım güzel, cananım güzel, sevince gönül her şey güzel dedi sanatçımız. Sevgi hangi kapıyı açmıyor ki gönül kapısını açmasın, öyle değil mi? Zira bunca güzel şarkı sevgiye dair bestelenmiş, yazılmış. Şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim dilerseniz. Alişen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Rast makamındaki şarkısında Cemile Karabulut'a kulak verelim. Gittin yolları yakın sanarak, hasetin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde sen yanarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Dramalı Hasan Has Güler'in Rast Makamındaki şarkısını değerli sanatçımız Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Birlikteliğimize Yaşar Özel'le devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sanatçının Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir şarkı var sırada. Beste ve güftesi Supi İdrisoğlu'na ait Rast Makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Kaybolan yıllarım, gençliğim nerede? Nerede o yemyeşil güzel gözlerin? Gözler yine ıslak, gönlüm kederde. Nerede o yemyeşil güzel gözlerin?

gönlümün acısı derin. Çizgiler artıyor alnımda derin. Gönlümün acısı derin. Saçımı okşayan ipek ellerin.

kıvamındaki eserini Gönül Yazar'dan dinledik bu sevilen şarkıyı. Şimdi ise 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ras makamındaki şarkıda sanatçımız şöyle sesleniyor bize. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Fransız makamının şennamelerini bu defa Ayşegül Dorukhan'dan dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısını seslendirdi sanatçımız. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ise Hüseyin'i, Bayati ve Uşak makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 1990 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Dilek Çeşmesi isimli albümünden bu albüme ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Bilge Özgen bestesi, güftesi ise Seyhan Girginer'e ait. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim.

bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen seni nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

içli nefesi. Onsuz yaşamakta yoktur hevesi. Duamı kabul et dilekçer. Sessiz akışında devalar gizli. Nazlı sularında dualar gizli. Uykuya sığmayan

Faruk Tınaz'ı dinledik sevgili TRT Name dostlarımız. 1985 yılında Yunus Gibi isimli albümünde yayınlanan ve bu albüme adını veren şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Erdoğan Berkel'in güftesi Ayten Baykal imzalı şarkısıydı bu sevilen şarkı. Ve 80'li 90'lı yıllara damga vuran Hüseyin'i Uşak makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şimdi ise beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamında bir şarkı var sırada. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin.

12. yüzyılda yaşamış İranlı mutasavvıf düşünür Şemsi Tebrizi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir demiş ünlü düşünür. Efendim yeter ki biz güzel gönüllerimizin penceresini sevgiye sonuna kadar açabilelim, öyle değil mi? Hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada güzellikleri minik kusurlarıyla, pürüzleriyle sevebilelim. Önemli olan bu. Umuyoruz siz de bizleri aynı güzel duygularla, eksikliklerimizle, hatalarımızla seviyorsunuzdur. Çünkü biz sizleri emin olun çok seviyoruz kıymetli dinleyenler. Evet, birlikteliğimize şimdi yine çok özel bir şarkıyla devam edelim. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Bayati makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'a kulak verelim. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

Bu sevilen Hüseyin'i türküyü Muazzez Abacı'dan dinledik. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine Bayati, Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam edecek. Ancak öncesinde her gün yaptığımız gibi ufak bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Güne bir söz bırak köşesinde bugün.

sanatçımız Hayri Pekşen, güftesi Erol Martal imzalı Hüseyin'i makamında bir Mahmut Oğul bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımızın şimdiki bölümüne ise Kürdili Cazker makamında şarkılarla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Erdoğan Berker'e ait şarkıyı Hasan Eylen yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seninle olursam ömür boyunca hayat ne kadar hoş ne güzel olur. Derdinle ağlasam, sevginle dolsam hayat ne kadar hoş ne güzel olur.

Bahar çiçek çiçek gelince güzel, hayat sevilince sevince güzel. Diliyoruz bu güzel şarkıyla ruhunuza bahar çiçekleri açmıştır sevgili dinleyenler. Biz de tüm sevgimizle, enerjimizle sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz Geçmiş Zaman Olur Ki programında. Şimdi ise unutulmaz bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Kürdeli İcazkar makamındaki bu sevilen eseri Medyar Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, billahi yalan.

Müze'nin unutulmaz nameleri usta seslerden TRT Name frekansında yankılanmaya devam ediyor. Evet, İnci Yaman'a kulak verdik. Güftesi Beran Yalçın imzalı Kürdeli Cazgar makamında bir Saadettin Öktenay şarkısı seslendirdi sanatçımız. Şimdi ise sevdiğine özlem duyan tüm dinleyenlerimiz için bir eser paylaşmak istiyoruz sizlerle. Engin Çır'ın güftesi Metin Pütmek imzalı Kürdeli Cazgar şarkısında Gönül Aköz bizlerle. Gönlüme sevda ektin, hasret büyütüyorsun. Özledin mi ne demek, gözümde tütüyorsun.

Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Kürdili Cazkar makamında çok sevilen bir şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Evet efendim, sevdiğinin hüznünü de paylaşabilmek ama onu hep gülen gözlerle, gülen gözlerle görmek istemek sevgilerin en büyüğü, en özeli olsa gerek. Bu güzel duyguları da Erol Sayan'ın sevilen şarkısında bir kez daha paylaştık. Şimdi ise bir Yusuf Nalkesen bestesi var yine sırada ve unutulmaz bir ses Nesrin Sipahi bizlerle birlikte. Gelince göz göze biz, bir hoş olur içimiz. Demeden tek kelime gülümseyip geçeriz.

Bir Avni Anıl klasiğinde Emel Sayın'a kulak verdik. Güftesi Şahin Çandır'a ait Kürdeli Cazkar makamındaki eser, Türk müziğinin unutulmaz şarkılarından biriydi. Ah bu şarkıların gözü kör olsun. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Kürdeli Cazkar makamındaki eserlerin ardından, şimdi ise Hicaz makamında sevilen şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bir Saadettin Öktenay bestesi var sırada. Benim de çok severek söylediğim, dinlediğim bir eser. Güfte ilk

Çilem dolmak bilmesin, dinmesin ister acım. Senden gelen dert bile nazarımda baş tacım. Hava gibi, su gibi aşkına çok muhtacım. Mecnun için çöl neyse, o kadar sevdim seni. Sevgili dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün dinleyicilerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleriyle seslendik sizlere. Özleme, sevdaya dair harika bir şiirdi O Kadar Sevdim Seni isimli bu şiir. Evet, kendisine paylaşımı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ve biz susuyoruz, yine şarkılar konuşuyor değerli dinleyenler. Çok özel bir şarkıyla yayınımız devam ediyor. Vedat Çetin Kaya'nın seslendireceği bir Yusuf Nalkesen eseriyle. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Aynak şarkısıyla konuk olacak sanatçımız. Engin de yavaş yavaş günün minestesi oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Hicaz makamındaki eserlerle gününüze renk katmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ahmet Özsan'a kulak vereceğiz sevgili dinleyenler. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Saadettin

Bir sevdayla bana öyle baktın ki bu şarkıyı sana yazdı yüreğim. Suat Yıldırım bestesi kendisine ait, güftesi Adem İmdat Kesici'ye ait olan Hicaz şarkıyla bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkının ardından yine çok özel Hicaz makamında bir Cahit Ünyaylar şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Güftesini Semra Ersoylu'nun kaleme aldığı bu şarkıyı Belgün Gök yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Simsiyah bir karanlıktan yine sensiz geçiyorum.

Selahattin İnal'ın güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Ve bu güzel şarkılarla Türk müziğinin eşsiz nameleri arasındaki yolculuğumuz ne yazık ki son buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerin özel olarak ilettiğiniz mesajlar, anlamlı dizeler, paylaştığımız ortak duygularla bu yayınımıza son verirken yine TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarınızı Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğimiz bir Hicaz şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikerimiz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'u Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebboune baş başa görüşecek. İki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri savaşı sona erdirmek

için 14 maddelik mutabakat zaptı üzerinde görüşüyor. Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'ın yolunu tuttu. Rubio, Papa ile bir araya gelecek. Rubio'nun ziyarette ABD ile Vatikan arasında ilişkileri onarmaya çalışması bekleniyor. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretimden kazanılan gelir için kurumlar vergisi %12,5'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. TRT radyoları 6 Mayıs 1927'den beri Türkiye'nin ses belleğini yarınlara taşıyor. Türkiye'deki radyo yayıncılığının 99. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da TRT radyoları 99. yıl özel konseri düzenlendi. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi. Terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik kayıt altına alınıyor. Sürdürülebilirlik için veri toplanıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara'da bilimsel araştırma yürütüyor. Proje ile elde edilecek veriler deniz okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık için kaynak oluşturacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz merhabalar. TRT Name'den Musiki Bahçesi canlı yayınından sizleri en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Bugün Genç Sesler köşemizde TRT Ankara Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu öğrencilerimiz sevgili Hasret Deniz Engin ve Recep Başcanbaz bizimle olacaklar. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmasterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün stüdyomuzda bulunan birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla beraber sizlerle birlikte olacağız yine efendim. Hemen kendilerini takdim edelim. Kemanda Ahmet Çağlaroğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, neyde Celalettin Biçer, udda Gökhan Macit, klasik kemençede Sercan Halili, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve kemanda yine genç öğrencimiz Recep Başcanbaz bizlere eşlik edecekler. Hepsine şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ve kıymetli Nurten Demirkol mikrofon başına geçti. Hemen öncesinde ilk başta seslendirdiğimiz ve çaldığımız eserlerimizi sizlere takdim edelim. En başta çaldığımız eserimiz Hüzzam Peşri, Seyfettin Osmanoğlu'na ait sazlarımız icra ettiler. Hemen arkasından yine aynı makamda Rakım Elkutlu'nun bestesi olan Güftesi Hüseyin Maya daha ait olan Bekledim Yıllarca Lakin Gelmedin Ey Nazlı Yar eserini hep beraber seslendirdik. Şimdi kıymetli Nurten Demirkol yine aynı makamda bir eser seslendirecek bizlere. Bestesi Nasibin Mehmet Yürü'ye ait, güftesi Bedi Nedim Bey'e ait olan Açmam Açamam Söyleyemem Çünkü Derinde diyecek.

0: Açmam açamam söyleyemem çünkü derinde bir yâresi var ki kanıyor kalp üzerinde dedi Nurten Demirkol. Sesinize gönlünüze sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim Didercim. Segah makamında sevilen bir Saadettin Kaynak bestesiyle seni mikrofona alıyoruz. Güfte Vecdi Bingöl. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır ölüme. Musiki Bahçesi TRT Nami farkıyla canlı yayınla devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Didar Aliye Koyuncu'dan dinledik. Saadettin Kaynak bestesi Ayrılık Yaman Kelime. Şimdi müziğe ara verelim, biraz sohbet edelim. Genç öğrencimiz, TRT Ankara Gençlik Korosu Türk Sanat Müziği vokalde bize bugün eşlik edecek. Çok da güzel bir şarkı söyleyecek. Hasret Deniz Engin. Hoş geldin Hasretciğim.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Seninle olmak çok güzel. Recep Başcanbaz da bizimle. Onunla da sonra sohbetimiz olacak. Akranlarına, seni dinleyen gençlere seni tanıtalım. Hasret Deniz Engin kimdir? Müzikle bağı nedir?
1: Ben Hasret Deniz Engin. 23 yaşındayım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ses Eğitimi Bölümü, Türk Musikisi Bölümü öğrencisiyim. Hı hı. Birkaç yıldır müziğin içindeyim. Türk sanat müziğiyle haşır neşirim. Birkaç yıldır da TRT'den eğitim almaktayım. Buranın gerek makam eğitimi gerek vokal eğitimi olarak gerçekten insana çok şey kattığının farkındayım. Buranın bana kattığı şeyler için size özellikle çok teşekkür ediyorum. Kurumumuza çok teşekkür ediyorum.
0: Kurumumuza teşekkür edelim. Biz de görevlerimizi yapıyoruz. Gençlere musikimizi sevdiriyoruz. Geleceğe umuyoruz, diliyoruz. Sizler de bizim yerimizde bayrağı taşıyın. Çok isteriz Hasretciğim. Sevgili hocamız, kıymetlimiz, saz sanatçımız Abdi Altınbaş ile birlikte ben Nurten Demirkol görevlendirildik. Mutlusunuz, başarılısınız. Biz de mutluyuz tabii ki.
1: Sizlerle
0: olmak. Neler planlıyorsun gelecekten? Hedeflerin neler? Onları da dinleyelim canım.
1: Gelecekteki hedeflerim güzel bir öğretmen olmak.
0: Harika.
1: Öğrencilerime, sizlerin bizlere kattığı gibi bir şeyler katabilmek. Gelecekteki gayem bu.
0: Harika. Umarım, dilerim gerçekleşir Hasretçim. Bu sene seni de mezun edeceğiz Abdi Altınbaş hocamızla. Haziran ayında, 28 Haziran'da her şey yolunda giderse Aris Stüdyosu'nda bir veda konseriyle 2022 girişlilere veda ediyoruz. Ama daha vaktimiz var, hazırlanıyoruz evet. Didar'cığım.
2: Güzel yerlerde göreceğiz inşallah hepsini.
0: İnşallah, inşallah.
2: Sizlerin ışığında. Evet, şimdi sizleri mikrofon başına alıyoruz, evet. Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor efendim. Hicaz makamında, Zirgüleli Hicaz makamında bir şarkı seslendirecek. Muzaffer İlkar'a ait bestesi ve güftesi. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi diyecek. Hemen öncesinde bir keman taksimimiz var. Tabii ki genç öğrencimiz Recep Başcanbaz bu taksimi gerçekleştirecek bizler için.

0: Ol esere giriş taksiyemini de öğrencimiz Recep Başcanbaz'dan dinledik. Ellerinize sağlık diyoruz, sesinize sağlık diyoruz.
1: Evet, şimdi Didar'cığım seni alıyoruz mikrofonla yine aynı makamda, Hicaz makamında Alaaddin Yavaşça bestesini sunacaksın dinleyenlerimize. Güfte Selim Aru. Ağlar gezerim sahili, sanki benimlesin. Ayda yüzün, geceyi öpen, sularda sesin. Didar Aliye Koyuncu mikrofonda.

kıymetli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi'nde TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencimiz Hasret Deniz Engin mikrofona geçiyor. Nihavend bir şarkı sunacak sevgili Hasret Deniz Engin. Vecdi Seyhun ve Nedim Güntel'e ait bir nihavend beste. Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yer diyecek. Ardından sevgili Didar Aliye Koyuncu ve ben Nurten Demirkol, elbette öğrencimiz Hasret Deniz Engin, sizlere birlikte sunacağız bir Yıldırım Gürses bestesi var. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Önce öğrencimiz mikrofonda, buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Musiki Bahçesi programımız tüm hızıyla devam etmekte. Bir önceki okuduğumuz eserleri tekrardan bir anons edelim. Nihavend makamında bir şarkı seslendirdi öğrencimiz Hasret Deniz Engin. Sesine, yüreğine sağlık diyoruz. Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yar dedi. Hemen ardından hep beraber seslendirdik. Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı dedik. Ve şimdi saz öğrencisi arkadaşımızı çağırdık yanımıza, sohbetimizi, muhabbetimizi edelim diye. Recep Başcanbaz, değil mi?
2: Evet.
1: Hoş geldin Recep'ciğim. Seni buldum. Biraz arkadaşlarına, akranlarına tanıtalım. İnsanlar seni tanısınlar. Çok güzel bir taksim yaptın.
2: Teşekkür
1: Ellerine
2: ederim.
1: Gönlüne sağlık diyoruz.
2: Adım Recep Başcanbaz. 17 yaşındayım. 2 senedir TRT Gençlik Korosu'na geliyorum. Onun dışında...
3: Nerede okuyorsun?
2: Hocam, şu an okumuyorum.
3: Peki.
2: Evet.
1: İleriye dönük planların nelerdir?
2: İleriye
1: ne yapmak
2: dönük
1: istersin?
2: Planlarım güzel bir keman sanatçısı olup TRT'ye girmek.
1: İnşallah.
3: Haydi bakalım. Memnunsun.
2: Çok memnunum. Bu arada burada olduğum için de çok heyecanlı.

0: canlıyım.
1: Heyecan güzel bir şey.
2: Bizler sizleri görmekten çok mutluyuz. Sizleri dinlemekten de çok mutluyuz. Eşliğin için de tekrar teşekkürler. Yine sazlarımızın yanında da çalmaya devam ediyorsun. Çok teşekkür ederiz sana.
0: Rica ederim.
2: Arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mıdır? Kurumumuzla alakalı, bulunduğun yerle ilgili.
0: Ya nasıl söyleyeyim? Ben gençlik korosuna girdiğimde hani nota okumayı çok bilmiyordum. Ben gençlik korosunda öğrendim nota okumayı.
1: Ne güzel. Abdi hocamıza bir alkış.
2: Evet.
0: Abdi hocam sağ olsun.
1: Evet.
2: Sağ olsunlar.
0: Evet. Makam yeni makamlar öğreniyoruz.
2: Çok güzel.
0: Usulleri çok öğreniyoruz.
1: Evet.
0: Bize çok katkısı oluyor yani.
2: Ne güzel, ne mutlu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Sizlere de emekleriniz için, onlara da emekler için çok teşekkür ediyoruz. Recep'ciğim çok teşekkürler. Rica seni ederim. Tanımak çok güzel, burada görmek çok güzel. Yerine alabiliriz seni. Şimdi öğretmeninden güzel bir şarkı dinleyelim.
1: Teşekkür ederim.
2: Nurten Demirkol şimdi mikrofon başına geçiyor. Nihavend makamında bir şarkı seslendirecek bizlere. Bestesi Teoman Alpa'ya, güftesi Münir'e ait olan bir eser seslendirecek. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar diyecek. Hepinizin de bildiği bir eser. Lütfen eşlik ediniz efendim.

0: gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, ben yalnızım dedi Nurten Demirkol.
1: Evet, yalnız olmayalım sevgili Didar'cığım. Seninle olmak çok güzel, ekibimizle olmak çok güzel. Gülay Elden yapımcımız, Tolga Önbaş stüdyo görevlimiz, Enver Ergun tonmeşterimiz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, neyde Celalettin Biçer, utta Gökhan Macit, klasik kemençede Sercan Halili, ritimde Halil Uğur Kutlu. Birlikteyiz. Kürdili Cazkar makamında bir şarkı ile sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu mikrofon başında yerini alıyor. Ahmet Mithat Güpküpoğlu'na ait eserde sıra. Meftunun oldum ey veçi ahsen.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi her perşembe saat 13'te TRT Name Parkı'yla yurt içinden ve yurt dışından dinleyenlerimiz için gerçekleşiyor. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Ben yerimi alıyorum. Diğdercim, ağzına sağlık. Anons sizde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Nurten Demirkoğlu mikrofon başına geçti yine ve Rast makamında bir şarkı seslendirecek bizler için. Bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Memduha Olgun'a ait olan "Sensiz Kalan Gönlümde Bil Ki Hayat Virane Diyecek".

0: sensiz kalan gönlümde bil ki hayat virane. Sen yoksun ya yanımda, bu alemden bana ne dedi kıymetli Nurten Demirkol. Sesinize, gönlünüze sağlık diyoruz. Sazlarımızın da ellerine sağlık diyoruz efendim.
1: Evet sevgili Didercim, seni alıyoruz. Yavaş yavaş da programımızı sonlandıracağız. Sen Naz'la gezerken güzelim diyecek Didar Ali'ye koyuncu Kazım, Naim, Erdoğan ve Hüseyin Fırat'ın eserinde sıra.

0: kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Her hafta perşembe günleri birlikteyiz. Gülay Elden hazırlıyor programımızı. Tomaşlerimiz Enver Ergun, bugün stüdyo görevlisi Tolga Önbaş arkadaşımız.
1: Saz sanatçılarımız kemanda Ahmet Çağlaroğlu, violonselde Ahmet Dinleyen, tamburda Eda Ersoy, kanunda Abdi Altınbaş, neyde Celalettin Biçer, Uta Gökhan Macit, klasik kemencede Sercan Halili, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve genç öğrencimiz Recep Başcanbaz bugün bizlerle birliktelerdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta da sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Sonraki haftaya görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, esen kalın efendim.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebbun baş başa görüşecek. İki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, reel sektör ve finans kesimi arasında diyaloğun artırılması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, fırsatçılıkların ötesinde iki sektörün birbirine güç vermesi gerektiğini söyledi. Katılım finans sektörünün önemine de işaret eden Cevdet Yılmaz, sektörün aktif büyüklüğü 4.7 trilyon liraya ulaştı dedi. Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret ortaklıkları yeni anlaşmalarla büyüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ticarette yukarı doğru bir ivme sağlanacağını belirtti. Karşılıklı ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Türkiye, ulaştırma dünyasının en prestijli platformu olan Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanlığına seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin

enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyadaysa dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücü 41 bin megawattın üzerine çıkardıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlattı Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'de her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan 80 yıllık huzur döneminin sona erdiğine dikkat çekti. Her neslin hayatında bir kez yaşayabileceği türden bir dönemden geçiyoruz diyerek, Üçüncü Dünya Savaşı'nın kapıda olduğu imasında bulundu. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti. Rubio Papa ile bir araya geldi. İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde 5000'den fazla belediye meclis üyesi için oy kullanılmaya başlandı. Seçimde yerel yönetimlerin yanı sıra İskoçya ve Galler'de parlamento üyeleri de belirlenecek. Anketler İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy kaybı yaşayabileceğine işaret ediyor. ÖSYM ilk kez Türkçe dil yeterlilik seviyesini ölçmek üzere elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavı yapacak. 9 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek sınavda uluslararası öğrencilere Türkçe yeterlilik sertifikası sunulacak. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Haberleri sunduk.

0: Kararname.
1: Kıymetli TRTname dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Ben Cengiz Han Sönmez, programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Barış Baykal, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Müzik stüdyomuzda TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli ses sanatçıları Melda Kuyucu Kılıç, Serap Çokgörmüş, Furkan Biçer, Harun Gürbüz ve İhsan Güvenç, eşlik eden saz sanatçılarımız kemanla Talat Er, violonserle Dilek Yüzlüer, kanunla Bora Dicle, tamburla Hulusi Babalık, neyle Kutsal Göktürk, klarnetle Tanju Erol ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş. Efendim, programımız Muhayyer Kürdi makamında mini bir fasılla başlıyor. Astika'nın Muhayyer Kürdi peşreviyle. Buyursunlar.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık.
2: Gönlüne sağlık abi.
3: Teşekkür ederim.
4: Efendim, Muhayyer Kürdi makamında şarkılarla programımız devam ediyor. İlk eser Yusuf Nalkeser'in o meşhur şarkısıydı. Sırada bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var. Sözleri Türkan Ateş yazmış. Mikrofonun başında ise Melda Kuyucu Kılıç var. Şarkıyı istersen sen anons et.
0: Herkesin radyo başında çok severek dinleyeceğini tahmin ettiğim bir şarkı. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yağmurlar yağsa da hoş, yağmasa da.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Melda'cığım. Efendim yine çok güzel bir şarkıyla devam ediyor programımız. Melek Hiç'in sözlerine Amir Ateş'in Muhayyer Kürdi makamındaki şarkısı. Günümüzün de en çok sevilen şarkılarından birini şimdi Serap Çok Görmüş söyleyecek. Neydi bu şarkı?
2: Bir kızıl goncaya benzer dudağın, açılan tek gülüsün sen bu bahar, bu dalın diyelim.

0: Ağzına sağlık Serapcığım.
1: Ağzına sağlık.
0: Efendim, Türk musikisinin önemli formlarından biri de saz semailerimizdir. Eminim Türk sanat müziği sevenlerin kulağında olan o çok güzel melodileri hatırlarsınız. Muhayyer Kürdi makamı deyince de çok meşhur bir saz semaisi var. Bugün sizlere kıymetli saz sanatçılarımız Sadi Işılay'ın o meşhur Muhayyer Kürdi saz semaisini icra edecekler. Buyursunlar.

Var olun arkadaşlarım. Çok güzeldi gerçekten. Talat Er Maestro'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel yorum için Sade Işılay'ın o meşhur saz semaisi için tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz. Efendim sırada ne var? Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Belki bir deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanan ateş var sevgilim. Sevgilim ne zaman buluşacağız?

Söz ve müziği Necdet Tokatlıoğlu'na ait bir muhayyer Kürdi şarkıyla devam ediyor programımız. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi?

0: TRTname.
1: Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma. Zaten yakanlar yakmış. Bir alevde sen yakma diyecek İhsan Güvenç. İhsancığım, bu şarkıyı sevdiğini biliyorum. Bir şeyler söylemek ister misin?
2: Evet, bu şarkıyı çok seviyorum. Zeki Müren ve İlyas Tetik ortak yapımı diyebiliriz. Zeki Müren'in ömrü vefa etmemiş şarkıyı bitirmeye ve İlyas abi bunu Zeki Müren'in hatırına besteyi bitirip hediye etmiş. Çok önemli bir şarkı ve benden de sevdi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz sağ olsunlar. Bu anlamda da benim için özel. İcra etmeye çalışalım hep beraber. Ruhları şad olsun bu iki güzel insanın.
1: Amin.

0: Ağzına sağlık sevgili İhsan. Efendim programımızın artık son dakikalarına geliyoruz. Mikrofon başında Furkan Biçer var. Seyfettin Sığmaz'ın bir şarkısını, Aşık Veysel'in sözlerine bestelediği Muhayyer Kürdi şarkıyı söyleyecek. Kendim gurbet elde, gönlüm sılada. Mevlam sen eriştir bizi murada. Bahar erdi, güller açtı orada. Tütüyor burnuma sıla gülleri. Furkancığım, ne diyorsun Aşık Veysel için?
1: Aşık Veysel'e ne denir?
0: Kâfi, güzel, güzel. Hadi buyursunlar.

Diyara, gurbete gönderdin bizi Furkan. Ağzına sağlık. Efendim, bugünkü Stüdyo Name programının da burada sonuna geldik. Muhayyer Kürdi makamında eserlerden oluşturmuştuk. Umuyorum siz de keyif almışsınızdır. Ben Cengiz Han Sönmez. Programı Çiğdem Işık hazırladı. Barış Baykal tonmeisterimiz, teknik yönetmenimiz de Eyüp Caca'ydı. Kıymetli ses sanatçısı ve saz sanatçısı arkadaşlarım, Melda Kuyucu Kılıç, Serap Çokgörmüş, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç, Talat Er, Dilek Yüzlüer, Bora Dicle, Hulusi Babalık, Kutsal Göktürk, Tanju Erol ve Seyfettin Uraş'la biz bu programı size ulaştırdık. Efendim, Muhayyer Kürdi makamında Ahmet Gazi Ayhan'ın bir eseriyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Başka bir programda tekrar birlikte olmayı diliyor. Sağlık, sıhhat, muhabbet diliyoruz efendim. Neyleyim ben böyle yari?

0: olmak istek alan Türk sanat müziği eserleriyle TRT Name'de makamların kalbinden geçen bir yolculuğa davetlisiniz. Nameler konuşsun, gönüller buluşsun dedik ve haftanın en çok dinlenen, sevilen şarkılarını sizler için seçtik. Zirvedeki şarkılar her cuma saat 13'te TRT Name'de.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebbun, Beştepe'de önce baş başa görüşecek, iki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları için hazırlanan düzenleme ile mevcutta 36 ay olan taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Tüm firmalar, vatandaşlarımız ve belediyeler yararlanabilecek dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'deki her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli teknoloji hanneleri adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026, dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han, yabancı basında manşetlere taşındı. Yıldırım Han, Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin eleştirilerine füzenin Atatürk'ün imzasını taşıdığını hatırlatarak cevap verdi. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Türk Diyanet Vakfı, gençleri evliliğe teşvik etmek için iki insan bir hayat projesini hayata geçirdi. Belirlenen 300 çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği verilecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hak sahibi çiftlerin yarın açıklanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumlara yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi, ABD'nin planının tutmadığını savundu. Reuters Haber Ajansı'nın özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı. İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketine ait 4 tanker Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmesi

sürülmüş olabileceği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden her gün sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı bir kez daha vurdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eyle'nin yönettiği Şehnaz Buselik faslını dinlediniz. Ara taksimini Kanun'la Tahir Aydoğdu yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebun önce baş başa görüştü, ardından iki lider yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık ediyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 3. gününde yoğun katılımla devam etti. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de SAHA 2026'yı ziyaret etti. Milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi. Yeni nesil savunma sistemleri ve fırkateynler sayesinde Türkiye'nin akşamları rahat uyuduğunu söyledi. Fuar için çok önemli bir buluşma ifadelerini kullanan Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk onda yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve Barış anneleri yarın da AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. ABD Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Rusya ve Ukrayna arasında 9 Mayıs Zafer Günü'nde olası saldırı resleşmesi yaşanıyor. Rusya, Zelenski'nin 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu gerekçe gösterdi. Olası bir saldırıda Kiev'i hedef alacaklarını açıkladı. Yabancı misyonlara nota göndererek

önlemler alıyor. İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde 5000'den fazla belediye meclis üyesi için oy kullanılmaya başlandı. Seçimde yerel yönetimlerin yanı sıra İskoçya ve Galler'de parlamento üyeleri de belirlenecek. Anketler İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy kaybı yaşayabileceğine işaret ediyor. 2026 Eurovision şarkı yarışması yaklaşırken tartışmalar büyüyor. Soykırımcı İsrail'in yarışmada yer alacak olması sebebiyle 5 ülke boykot kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlanması gündemde. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben. Güftesi Alaaddin Şensoy'a, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait o kıymetli eser var sırada.

Kıymetli dostlar, geldik Hüzzam makamındaki son eserimize. Evet. Güftesi Aşkın Tuna'ya, bestesi Turan Taşan'a ait. Çok çabuk geçtik inan sevdanın yollarında. Elveda derken sana öptüm yanaklarından.

Ellerinize sağlık dostlar. Duygunuza, yüreğinize sağlık. Gerçekten her hafta söylüyorum. Hiç de sıkılmadan, bunalmadan. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Bizler sizlere eserleri bu kadar duygulu aksettirebiliyorsak bütün mimarı onlardır. Tekrar ellerinize sağlık dostlar. Sağ olun. Cengiz Han Sönmez şarkılarını çok severim. Her haftada yer vermeye çalışırım. İstanbul Radyosu'ndan kıymetli sanatçı, büyüğüm dinliyorsa buradan saygılarımızı iletiyoruz. Onun Nihavent makamında bir eseri var ki çok severim. Anladım ki boşmuş her şey, anladım ki rüyaymış, anladım ki meğer ben aldanmışım.

0: TRT Name.
1: Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Kıymetli dostlar, bu özenli Havent makamındaki şarkının güftesini Uğrettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait.

Ellerinize sağlık dostlar. Umarım radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimize de aynı duyguları hissettiriyoruzdur. Hicaz makamına geçiyoruz. Ben istiyorum ki radyonuzun sesini böyle birazcık açın. Çünkü duygusunu çok beğendiğim sanatçı arkadaşlarımdan bir tanesinden bir keman taksimi alacağız şimdi. Güftesi Mustafa Nafiz Irmağ'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hicaz makamında bir şarkı var. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Eserden önce kıymetli Ankara Radyosu keman sanatçısı Ertuğrul Erhan'dan şöyle güzel bir Hicaz taksim dinleyelim.

0: TRT Name.
1: Ah edip inlerim gurbet elinde. Uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde. Sevgilimi her gün arar ağlarım. Güftesi Celal Erten'e, bestesi Kadri Şençalar'a ait o özel Hicaz şarkı var sırada.

Kıymetli dostlar, ellerinize sağlık. Artık yavaş yavaş akustikname programının sonuna yaklaşıyoruz. İki tane icaz şarkımız kaldı. Bunlardan birincisi Fahri Kayahan'a ait, hepimizin de severek seslendirdiği, dinlediği bir eser. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlı Yar'dan hiç haber yok.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Akustik Name programının sonuna geldik sağlıkla. Program yapımcımız Aslı Boler, Tom Meister'imiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Suat Erdil. Sizlere yaklaşık bir saat elimizden geldiği kadar çok kıymetli eserler sunmaya çalıştık. Tabii programda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz üstadları var. Kemanda Ertuğrul Erhan, Udda Ömer Oytun, Kanun'da Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, piyanoda Hamit Müftüoğlu, perküsyonda Evren Kaya ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Dostlar ellerinize sağlık. Akustik Name programı bu haftada Hicaz makamında bir şarkıyla kapatıyoruz. Ela gözlerine kurban oldum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana, noktadır benlerini sayamadım ben. Haftaya görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.

İstanbul'dan merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz. Akşamın sesi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Dün çok özel bir akşamı birlikte paylaşmıştık. Bir saat yine birlikteydik ama radyomuzun 99. yılını kutladık. Aynı zamanda TRT Name'nin de 17. yaşını. Bu akşam 2 saat boyunca huzurlarınızda olacağız efendim. Akşamın sesi programıyla sunucunuz ben Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Selda Kış olacak. Bu akşam birbirinden kıymetli sanatçılarımızın arşivlerimizdeki kayıtlarından seçtiğimiz şarkılarla canlı yayında birlikte olacağız ve programımızın ilk bölümünde Kanun'da Bahadır Şener'in icra edeceği Zirefkent makamındaki Taksim'le musiki yolculuğumuza başlayacağız. Ardından Koray Safkan gelecek mikrofona ve Ziya Taşkent'in hem bestesini hem de güftesini yazdığı Hicaz makamındaki eseri seslendirecek. Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim.

Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Avni Anıl'ın Hicaz makamında bestelediği, güftesine Koray Ekener'in yazdığı bu güzel eseri Mehsem Özşimşir yorumuyla dinledik efendim. Hicaz makamından devam edeceğiz. Programımıza şimdi Necmettin Yıldırım'a kulak veriyoruz. Bestesi Şekip Ayhan Özışık, güftesi Balarısı Metin'e ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Açık bırak pencereni, örtme perdeni bu gece.

Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla. Bestesi Kaftanzade Ali Rıza Bey, güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Hicaz eseri Melihat Gülses'ten dinledik. Şimdiki Hicaz şarkımız bestesi Muzaffer İlkar'a ait bir eser. Güftesinde Mehmet Erbulan adını görüyoruz. Suat Yıldırım seslendirecek. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni.

Şarkılar söyler o sahillerde rüzgarlar bana. Ahad Uruk'tan dinledik caz makamındaki eseri. Bestesi Avni Anıl, güftesi Yılmaz Yüksel'e aitti efendim bu şarkının da. Yarım saat oldu neredeyse, akşamın sesi başlayalı. Canlı yayınımız devam ediyor. Bu akşam da makamdan makama bir yolculuk yapıyoruz ama bir tane sabah makamında eserimiz var. Şimdi onu dinleyeceğiz. Erol Sayan'a ait bir şarkı. Bekir Ünlü Ataer yorumlayacak. Güle sorma, o bilmez aşkı, sevdayı, neşeyi.

bir Hicaz düet dinledik efendim. Çiğdem Yarkın ve Aytaç Ergen birlikte seslendirdi. Ağlar gezerim sahili sanki benimlesin. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi ise Selim Aru imzası taşıyan Hicaz bir şarkıydı. Şimdi Segah eserlerimiz var. Onlardan ilki Erol Sayan imzası taşıyor. Gül Yazıcı seslendirecek. Aşkın o sihirli elini hisseder gibiyim.

Erol Sayan'a ait bir başka seyyah eseri Melda Kuyucu Kılıç'tan dinledik. Açılır Gonca Gül Yar, seni sevse bülbül yar. Ve şimdi Hicazkar makamında yine içinden gül ve bülbül geçen bir başka şarkıyı dinleyeceğiz. Neveser Kökteş'in yazıp bestelediği eseri Nusret Yılmaz seslendiriyor. Gül dalında öten bülbülün olsam.

Ben sana gönül vereye bak ne hal oldum. Çordulu imzası taşıyan Hicazkar makamında bir eser dinledik Eda Şimşek'ten. Akşamın sesinde şimdi bir Hicazkar şarkı daha dinleyeceğiz. Sabahattin Ezgi'nin yazıp bestelediği yine gül ve bülbül içeren bir başka şarkı. Lale Mumcu Başel seslendiriyor. Bahar geldi gül açıldı, aşka geldi bülbül şimdi.

Aşkın karanlık yolunda kaç yıldır yalnız kaldım. Tülün Kuşoğlu seslendirdi efendim Mustafa Sunar'a ait Sultaniyegah makamındaki bu eseri ve biz de Sultaniyegah eserlere geçmiş bulunuyoruz akşamın sesinde bir saatimiz dolmak üzereyken. Sıradaki eserimiz Bimen Şen imzası taşıyor, Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, akustik name programı ben Suat Erdil'le tüm hızıyla devam etmekte. Geldik Nihavent makamındaki birbirinden kıymetli eserlere. Göksel Baktagir'e ait çok özel bir eser var sırada. Güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait. Aşkım cananım, sevgili sultanım, sensin bana sevmeyi, bana yanmayı öğreten.

Ellerinize sağlık dostlar. Duygunuza, yüreğinize sağlık. Gerçekten her hafta söylüyorum. Hiç de sıkılmadan, bunalmadan. Stüdyoda birbirinden kıymetli saz üstadları var. Bizler sizlere eserleri bu kadar duygulu aksettirebiliyorsak bütün mimarı onlardır. Tekrar ellerinize sağlık dostlar. Sağ olun. Cengiz Han Sönmez şarkılarını çok severim. Her haftada yer vermeye çalışırım. İstanbul Radyosu'ndan kıymetli sanatçı, büyüğüm dinliyorsa buradan saygılarımızı iletiyoruz. Onun Nihavent makamında bir eseri var ki çok severim. Anladım ki boşmuş her şey, anladım ki rüyaymış, anladım ki meğer ben aldanmışım.

0: TRT Name.
1: Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Kıymetli dostlar, bu özenli Havent makamındaki şarkının güftesini Uğrettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı'na ait.

Ellerinize sağlık dostlar. Umarım radyo başında bizi dinleyen dinleyicilerimize de aynı duyguları hissettiriyoruzdur. Hicaz makamına geçiyoruz. Ben istiyorum ki radyonuzun sesini böyle birazcık açın. Çünkü duygusunu çok beğendiğim sanatçı arkadaşlarımdan bir tanesinden bir keman taksimi alacağız şimdi. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait Hicaz makamında bir şarkı var. Anladım, sevmeyeceksin beni sen nazlı çiçek. Eserden önce kıymetli Ankara Radyosu keman sanatçısı Ertuğrul Erhan'dan şöyle güzel bir Hicaz taksim dinleyelim.

0: TRT Name.
1: Ah edip inlerim gurbet elinde. Uzaktan göründü benim dağlarım. Yine garip kaldım gurbet elinde. Sevgilimi her gün arar ağlarım. Güftesi Celal Erten'e, bestesi Kadri Şençalar'a ait o özel Hicaz şarkı var sırada.

Kıymetli dostlar, ellerinize sağlık. Artık yavaş yavaş akustik name programının sonuna yaklaşıyoruz. İki tane icaz şarkımız kaldı. Bunlardan birincisi Fahri Kayahan'a ait, hepimizin de severek seslendirdiği, dinlediği bir eser. Ayrılık ateşten bir ok, Nazlı Yar'dan hiç haber yok.

0: TRT Name.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bu haftada Akustik Name programının sonuna geldik sağlıkla. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Suat Erdil. Sizlere yaklaşık bir saat elimizden geldiği kadar çok kıymetli eserler sunmaya çalıştık. Tabii programda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz üstadları var. Kemanda Ertuğrul Erhan, Udda Ömer Oytun, Kanunda Vedat Erdem Koca, bas gitarda Mustafa Kampıçak, piyanoda Hamit Müftüoğlu, perküsyonda Evren Kaya ve Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Dostlar ellerinize sağlık. Akustik Name programı bu haftada Hicaz makamında bir şarkıyla kapatıyoruz. Ela gözlerine kurban oldum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. İbret için gelmiş derler cihana, noktadır benlerini sayamadım ben. Haftaya görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgi, mutluluk, umut dolu günaydınlar. Diliyoruz bu sabah baharın tazeliği yüzünüze vursun. Güneşiniz daha parlak, gülümsemeniz daha canlı, şarkılarınız hep aşktan olsun efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Her gün usta seslerden unutulmaz şarkılarla size seslendiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programında bugün de teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yayınımız bir Dede Efendi şarkısıyla başlıyor. Rast makamındaki bu sevilen şarkıda ilk konuğumuz Melahat Gülses oluyor. Görsem seni doyunca, doyunca seni görsem.

Türkiye Toper'i dinledik. Aşkım güzel, cananım güzel, sevince gönül her şey güzel dedi sanatçımız. Sevgi hangi kapıyı açmıyor ki gönül kapısını açmasın, öyle değil mi? Zira bunca güzel şarkı sevgiye dair bestelenmiş, yazılmış. Şimdi yine o şarkılardan birini dinleyelim dilerseniz. Ali Şen Ozan'ın güftesi Tevfik Baykara'ya ait Rast makamındaki şarkısında Cemile Karabulut'a kulak verelim. Gittin yolları yakın sanarak, hasretin zehriyle her an yanarak, gözlerim enginde sen yanarak, günlerce yolunu bekleyeceğim.

Erman Hasan Hasgüler'in Rast makamındaki şarkısını değerli sanatçımız Çiğdem Yarkın'dan dinledik. Birlikteliğimize Yaşar Özel'le devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sanatçının Yağmur Değil Sevgiler Yağsın isimli uzun çalarından bir şarkı var sırada. Beste ve güftesi Supi İdrisoğlu'na ait Rast makamındaki şarkının dizeleri şöyle. Kaybolan yıllarım, gençliğim nerede? Nerede o yemyeşil güzel gözlerin? Gözler yine ıslak, gönlüm kederde. Nerede o yemyeşil güzel gözlerin?

gönlüme acısı derin. Çizgiler artıyor alnımda derin. Gönlüme acısı derin. Saçımı okşayan ipek ellerin.

Benim olsan seni bir gül gibi koklar sararım. Yasemen saçlarını her gece okşar tararım. Efendim, bu naif dizelerin sahibi Saadettin Kaynak aynı güzellikte namelerle taşlandırmış rast makamındaki eserini Gönül Yazar'dan dinledik bu sevilen şarkıyı. Şimdi ise 1997 yılına uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünden bir İrfan Özbakır şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait rast makamındaki şarkıda sanatçımız şöyle sesleniyor bize. Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Fras makamının şennamelerini bu defa Ayşegül Dorukhan'dan dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in sevilen şarkısını seslendirdi sanatçımız. Bahar gelir bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi ise Hüseyin'i, Bayati ve Uşak makamında şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. 1990 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Dilek Çeşmesi isimli albümünden bu albüme ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Bilge Özgen bestesi, güftesi ise Seyhan Girginer'e ait. Bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim.

bu bir dilek çeşmesi dediler bana. Oturdum yosun tutmuş ıslak taşına. Anlattım neler geldi dertli başıma. Uzattım ellerimi, seni diledim. Küçücük bir ümitsin içimde benim. Sen ey dilek çeşmesi duy beni dedim. Gönlümdeki bu hasret bitsin istedim. Uzattım ellerimi, seni diledim. Bir bilsen senin nasıl yürekten sevdim. Bu bedende can değil, candan öteydin. Gece gündüz demedim, dualar ettim. Uzattım ellerimi, seni diledim.

içli nefesi. Onsuz yaşamakta yoktur hevesi. Duamı kabul et dilek çeşmesi. Sessiz akışında devam.

Faruk Tınaz'ı dinledik sevgili TRT Name dostlarımız. 1985 yılında Yunus Gibi isimli albümünde yayınlanan ve bu albüme adını veren şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Erdoğan Berkel'in güftesi Ayten Baykal imzalı şarkısıydı bu sevilen şarkı. Ve 80'li 90'lı yıllara damga vuran Hüseyin'i Uşak makamındaki şarkılarla Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Şimdi ise beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamındaki bir şarkı var sırada. Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyle.

sevilen Hüseyin'i türküyü Muazzez Abacı'dan dinledik. Efendim yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken yine Bayati, Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla birlikteliğimiz devam edecek. Ancak öncesinde her gün yaptığımız gibi ufak bir paylaşımda bulunmak istiyoruz sizlerle. Güne Bir Söz Bırak köşesinde bugün 12. yüzyılda yaşamış İranlı mutasavvıf düşünür Şemsi Tebrizi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Güzel bir gülü, güzel bir geceyi, güzel bir dostu herkes ister. Önemli olan gülü dikeniyle, geceyi gizemiyle, dostu tüm derdiyle sevebilmektir demiş ünlü düşünür. Efendim yeter ki biz güzel gönüllerimizin penceresini sevgiye sonuna kadar açabilelim, öyle değil mi? Hiçbir şeyin kusursuz olmadığı bu koca dünyada güzellikleri minik kusurlarıyla, pürüzleriyle sevebilelim. Önemli olan bu. Umuyoruz siz de bizleri aynı güzel duygularla, eksikliklerimizle, hatalarımızla seviyorsunuzdur. Çünkü biz sizleri emin olun çok seviyoruz kıymetli dinleyenler. Evet, birlikteliğimize şimdi yine çok özel bir şarkıyla devam edelim. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait Bayati makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısında Ayşe Taş'a kulak verelim. Yüklüyüm dertlerden yana, acı söz söyleme bana.

Eseri sanatçımız Hayri Pekşen, güftesi Erol Martal imzalı Hüseyin'i makamında bir Mahmut Oğul bestesiyle konuğumuz oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımızın şimdiki bölümüne ise Kürdeli Cazker makamında şarkılarla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Erdoğan Berker'e ait şarkıyı Hasan Eğlen yorumuyla sunuyoruz sizlere. Seninle olursam ömür boyunca hayat ne kadar hoş ne güzel olur. Derdinle ağlasam, sevginle dolsam hayat ne kadar hoş ne güzel olur.

Çiçek gelince güzel, hayat sevilince, sevince güzel. Diliyoruz bu güzel şarkıyla ruhunuzda bahar çiçekleri açmıştır sevgili dinleyenler. Biz de tüm sevgimizle, enerjimizle sabahınıza eşlik etmeye devam ediyoruz Geçmiş Zaman Olur Ki programında. Şimdi ise unutulmaz bir Yusuf Nalkesen şarkısına kulak veriyoruz. Kürdeli Cazkar makamındaki bu sevilen eseri Medyaşen Şen Sancakoğlu icrasıyla dinliyoruz. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan, unuttum dese dilim yalan, billahi yalan.

Türk müziğinin unutulmaz nameleri usta seslerden TRT Name frekansında yankılanmaya devam ediyor. Evet, İnci Yaman'a kulak verdik. Güftesi Beran Yalçın imzalı Kürdeli Cazkar makamında bir Saadettin Öktenay şarkısı seslendirdi sanatçımız. Şimdi ise sevdiğine özlem duyan tüm dinleyenlerimiz için bir eser paylaşmak istiyoruz sizlerle. Engin Çır'ın güftesi Metin Pütmek imzalı Kürdeli Cazkar şarkısında Gönül Aköz bizlerle. Gönlüme sevda ektin, hasret büyütüyorsun. Özledin mi ne demek, gözümde tütüyorsun.

Hilal Çelebi bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Kürdili Cazkar makamında çok sevilen bir şarkıyı seslendirdi sanatçımız. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Evet efendim, sevdiğinin hüznünü de paylaşabilmek ama onu hep gülen gözlerle, gülen gözlerle görmek istemek sevgilerin en büyüğü, en özeli olsa gerek. Bu güzel duyguları da Erol Sayan'ın sevilen şarkısında bir kez daha paylaştık. Şimdi ise bir Yusuf Nalkesen bestesi var yine sırada ve unutulmaz bir ses Nesrin Sipahi bizlerle birlikte. Gelince göz göze biz bir hoş olur içimiz, demeden tek kelime gülümseyip geçeriz.

birlikteliğimiz devam ediyor. Kürdili Hicazkar makamındaki eserlerin ardından şimdi ise Hicaz makamında sevilen şarkılarla yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bir Saadettin Öktenay bestesi var sırada. Benim de çok severek söylediğim, dinlediğim bir eser. Güfte İlkan San imzalı. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

Zamandır her rüzgarın önünde savruluşum. Yaprak için dal neyse o kadar sevdim seni. Ondandır bu hicranın narında kavruluşum. Yangın için kül neyse o kadar sevdim seni. Ellerimde maziden kalma bir solmuş resim. Kalp içine yazılmış üstünde iki isim. Senden sonra bir daha duyulmaz oldu sesim. Bülbül için gül neyse o kadar sevdim seni. Çilem dolmak bilmesin, dinmesin ister acım. Senden gelen dert bile nazarımda baş tacım. Hava gibi, su gibi aşkına çok muhtacım. Mecnun için çöl neyse o kadar sevdim seni. Sevgili dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün dinleyicilerimizden edebiyatçı yazar Hasan Hüseyin Yılmaz'ın dizeleri

ile seslendik sizlere. Özleme sevdaya dair harika bir şiirdi. O kadar sevdim seni isimli bu şiir. Evet, kendisine paylaşımı için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve biz susuyoruz, yine şarkılar konuşuyor değerli dinleyenler. Çok özel bir şarkıyla yayınımız devam ediyor. Vedat Çetinkaya'nın seslendireceği bir Yusuf Nalkesen eseriyle. Bir gün karşılaşırsak ayrıldığımız yerde, eller gibi davranıp görmemezlikten gelme.

Hicaz makamındaki eserlerle gününüze renk katmaya devam ediyoruz. Şimdi ise Ahmet Özsan'a kulak vereceğiz sevgili dinleyenler. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait bir Saadettin kaynak şarkısıyla konuk olacak sanatçımız. Engin de yavaş yavaş günün minessisi oldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Bir sevdayla bana öyle baktın ki bu şarkıyı sana yazdı yüreğim. Suat Yıldırım bestesi kendisine ait, güftesi Adem İmdat Kesici'ye ait olan Hicaz şarkıyla bizlere seslendi. Ve bu güzel şarkının ardından yine çok özel Hicaz makamında bir Cahit Ünyaylar şarkısıyla yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Güftesini Semra Ersoylu'nun kaleme aldığı bu şarkıyı Belgün Gök yorumuyla sunuyoruz sizlere. Sevgilim, sensizliğimi yudum yudum içiyorum. Simsiyah bir karanlıktan yine sensiz geçiyorum.

Selahattin İnal'ın güftesi Ali Orhan Arıkan'a ait Hicaz eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinledik. Ve bu güzel şarkılarla Türk müziğinin eşsiz nameleri arasındaki yolculuğumuz ne yazık ki son buluyor sevgili dinleyenlerimiz. Sizlerin özel olarak ilettiğiniz mesajlar, anlamlı dizeler, paylaştığımız ortak duygularla bu yayınımıza son verirken yine TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında buluşacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Teknik yapımda sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bugünlük huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarım, Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğimiz bir Hicaz şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.